zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, camansan, herden kibire de, gözelsen değil.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

çalan. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayda canım.

İgram yaba kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dih yaba kazvay. Çi gunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Şehi lider Heydar Aliyev. Alatay sari qalurna ki Heydar Aliyevan lazim tir vaqtun da hukumat dalxtuni Azerbaycan din ci tarix kinin va ildi chi respublika demi daim bilin bun etsigna. Harada savimirdi payava. Niz manalu, niz saya. Heydar Aliyeva har sadava yumir isteje da iktin. Vini hava din savimir yaşamışna. İnsan vatan din simvol diz elkün har gilera düşüşe da ikrar kaytuş. Ancak Heydar Aliyev planet din gil agak diye da girve diz kaç kayı insan di kaykana. Çekhi lider Azerbaycan din tarih de kıymet hava çirkit metar kalur ayvami daim halk din rikel ala muqtay Heydar Aliyev rikel gidayo ya. Yisar koyez ala tisvida. İldi Azerbaycan devletin rehberar gızafşıdı. Ama lider Heydar Aliyev'e avur kırarık agak iz. Ama akatay girve dal gacce sadvancıdır. Heydar Aliyev'in hükümet dal kayı kanisu disan tarih çi haldin yisar aldığı hasrette kayı. İldi devlet gürün adan avaranval vilik finpat aldığı tuha cengir ve uftan vilerin tarihi. Ada ala kayı kanisu disa kayı bu da layık öpay Sovyetlerin devirdiz düşüşçüzü. Ha insariz Heydar Aliyev'a Sovyet İmperiyadın kevi rejim diskilik tavuna Azerbaycan din suveren valpatal kaluray masava çir hidmet aldığı tarih devçin layıklığı çıka kazanmışını. İçeki insan din ayısara avur kırarek gel koydamız. Vichin vatan ilk ankan daysa insan din. Vichin ülke din tarih div, medeniyet div, edebiyat div, ganivilerde ege saydi ve hürmet saydi, anvine kazaydi akurla adal heyran takun mümkün tuş. Heydar Aliyev'in devlet idare avunin alakun, dehirin hak ol, fenomenal, rikel alamuk un, insanlar idare avuna avay, bacarak avaktara Sovyet Respublika ayrı galkanvay, veri halk arin patay, çeki kıymetdiz layıkı kunaydı. Heydar Aliyev'az gile kurkardin ehir siftek ile çiğirciday. Havileyi ada bayan arunayttir ki, Azerbaycan'da suveren valgıyla avurlar kuluk, demokrat edi, bazar din ekonomika din inkişafını. Hakni, çeki agla unar gile avunu. Ve ahdinsa rekay fizo ki mad idla kuluk ne ilgin vileldi avrancıdaydı. Heydar Aliyev'a Azerbaycan din cemiyet safarına kaday nesiller batal sivil, milli servet arda omarday sa ülke miras tunu. Ada için vaxtunda cehil rehgalaz gilefip tuhay gürüş da sa şumudra qeydna ki çipaka hayo cehil arya. Qeni yıqan cehil riz çina para vini maksadar, vini ekonomik potensial avay devlet ülke amanatadı. Hakikaten azur nü gücüş ni kutkan ni sepudla hayisarla görünüz ele tuhay islahatrin maştab va yigin val çalakşı tecedaydı. İbr Kaysa Hürün haziya istuva va çilerin islahatar misal kalırın beşidi. Heydar Aliyev'a Azerbaycan din ekonomika hıkajını galasan al adan avaran huniz vilik ilik galay ülkerin hava diz hıkaj huniz reker kayna. Heydar Aliyev'a İnk olakların Eliza Katun'a çeki sabur ve sekin vilerdi, hakni mehtel jiday sayada et'i kamaraldi hareket sayı. Genin yukuz Heydar Aliyev'in siyaset davamcısı. Rehberdin siyasi varis İlham Aliyev adam milli inkişaf, tükürünün rekiz vafalıya. Çilkede aradat ana digiş vilerciza, Bakuda ziyi viler lefiza, arhitektura din akunar madni iyerciza. Rayon resvizay reker gün günü kutunuva, Hürerec iyi mektebar, ayal renk oleri sigzua, İnsan diz, ziyi kolaktay karhanaya rakayun, ekonomik proyektar gerçek arun, ülkedin rehberdin dikkatli layık gerekti amazan.

Heydar Aliyev çəxi kas yarğal akoday liderdir. Ada viçin ömür xayı xalq tiz baxşınu, viri devir xalq tiz xidmətinu. Ada Azərbaycan kevi kamar aldı vilik tuxuzay. Çəxi liderdi Azərbaycan Respublikadın prezidentdir devirdə çi xalqtin adet artıqırına. İl din, İslam din, kultura din, çeşne yar, dirmiski yar, tarih din, arhitektura din, gümbet har, ziyaret gahar, Türk örnek galkay, Eliza Kuday kırar, Sadiq Vilin misali. Azerbaycan din gelecek strategiye çizuay lider Heydar Aliyeva, veri cemiyat seferber avuna düzre pizgana. Qenin yukuz Çin'a veri cetin vilir kuluqtunuva, Çin'a ayamdar Azerbaycan devlet avaran xuna. İyi devir işemişse. Çeki lider Heydar Aliyeva Azerbaycan davay halkların çipi milli tarih har, hayıç alar, literatura yar, kultura ve haru senat har, adet har hün ve vilik tuhuniz harç avuz destek ganoay diye. Lider Heydar Aliyeva'n patay Azerbaycan da her birin tehsil din, sistem vilik tuhuniz ve mehkemarınız il din dikkat günün neticedir ki adan inisiyativa daldi, anzur nüküdüşni, tuhan nisus adlayı suz bine ezigay, Cemşid Nakhçıvanski'din torcek koy internet mektep, anzur ödüyüşni otkandiz erlayısız lider Heydar Aliyev'in serin cemdaldi Cemşid Nakhçıvanski'nin ornik kuay herbidin liseyi kanu. Lider Heydar Aliyev Şumudni sadra liseyi de kanu ana herbidin tehsil de kalas maraklı kanu. Anzornik ödüyüşni otkan cipud, anzornik ödüyüşni otkandiz evcilayısara lider Heydar Aliyev'in patay koşun tükürünün meselari kalkay yüvişnik üd iclas ve görüş arteşkilinu. Ha tedbira Azerbaycan din suveren vilin vakillerin bir tavilin garantiye day mehkem koşun kalıp da kutunun cüreba mesel ayrı kay verevir derinu. Çekili derdin şarval vilin ustad vilin neticedir ki Azerbaycan din her birin tarih diz gizil harfar aldı ki henvay hora dizdin herekattik il kunah ve qanisa azur hektar çil patsukak kudna. Yeni yokuz Heydar Aliyevan Atsay devlet çevirin adet din layıktır, davam daydetirdi için Allah'ın aldı subut suay. Prezident İlham Aliyev regionda gelefizay prosesinin reqer çarayı suay adız təsir qalur zay fenomenindel elqoyunu. Ağzın qudlayı salay kardı koy Herdar Aliyev fonduni tesil sağlam val kultura, sport, ilim, texnologiya, ekologiya, sosial ve masa sahere cürebe proyektar qiletuzu. Ülkedin sosial ekonomik birlik finiz için bir herguzu. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Aliyev qeyd avurval Heydar Aliyev veri devir Azerbaycan xalqız layiqdı kaz xidmətinu. Azerbaycan din aslutu şirval ebedi kuna, madaratın potensial məhkəm kuna, bölgədə və dünyada nüfuz xıqaş kuna adan çəxi xidmətəri və. Qəni yuquz in siyasət davam cəzə. Heydar Aliyevan siyasət diyəşəmişsə və adı tükürəy aslutu şirə Azerbaycan hamişə muqtara.

Binlerle can kurban oldum. Sinen herbe meydan oldum. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldum.

bir yağış damlası tek yaşaram gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Azerbaycan'ın stratejik enerji projesi olarak başarıyla faaliyetini sürdürüyor. Başlıklı konuşma. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ortaklık. Sürdürülebilir kalkınma ve yatırım gündemi konulu yazı. Türkmen mirası, ortak kimliği korumada yeni bir aşama adlı konuşma.

0: Bakü-Tiflis Ceyhan, Azerbaycan'ın stratejik enerji projesi olarak başarıyla faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan'ın petrol stratejisinin en büyük başarılarından biri olan Bakü-Tiflis Ceyhan ana ihracat boru hattı artık 20 yıldır Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründen çıkarılan petrolü güvenli ve kesintisiz şekilde dünya piyasalarına ulaştırıyor. Bu büyük enerji koridoru ülkenin ekonomik gücünün pekiştirilmesinde, uluslararası itibarının artmasında ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda Bakü-Tiflis Ceyhan Azerbaycan'ın güvenilir bir enerji ortağı olarak konumunu daha da güçlendirerek ülkenin küresel enerji piyasasındaki stratejik önemini artırıyor. Bakü-Tiflis Ceyhan projesinin fikir babası Azerbaycan'ın ulu önderi Haydar Aliyev'dir. Onun belirlediği yeni petrol stratejisinin temel hedeflerinden biri, Azerbaycan petrolünün çeşitlendirilmiş ihracat güzergahları aracılığıyla dünya piyasalarına ulaştırılmasıydı. Ulu önderin siyasi iradesi sayesinde 1999 yılında Bakü-Tiflis Ceyhan projesine ilişkin temel devlet arası anlaşma imzalandı ve projenin hukuki altyapısı oluşturuldu. Bu proje yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda jeopolitik bakımdan da bölgenin geleceğini şekillendiren stratejik bir girişim olarak tarihe geçti. 2002 yılında Sengeçal Terminali'nde boru hattının temeli atıldı. 2003 yılında inşaat çalışmalarına başlandı. Proje Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde başarıyla tamamlandı. 2005 yılında hatta ilk petrol verildi. 28 Mayıs 2006 tarihinde petrol Ceyhan Terminali'ne ulaştı. 13 Temmuz'da ise Türkiye'nin Ceyhan şehrinde boru hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Böylece Azerbaycan bağımsızlık tarihinin en büyük enerji projelerinden birini başarıyla hayata geçirerek uluslararası enerji haritasındaki konumunu daha da güçlendirdi. Uzunluğu 1767 kilometre olan Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattı bugün Azerbaycan'ın Azeri-Çırak güneşli sahalarından çıkarılan petrolü, Şahdeniz kondensantını ayrıca Kazakistan ve Türkmenistan'dan taşınan ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırıyor. Konuyla ilgili Sokar Midstream Operation İcra Direktörü Ferhan Aliyev'i dinleyelim.
1: Bildiğiniz gibi 2023 yıl Mart ayından Kazakistan neftinin transiti Aktao Limanı'ndan Bakü-Tbilisi Ceyhan boru kemeriyle Ceyhan terminaline başlanıp bu transit ülkemiz için yeni transit gelirlerinden

0: artırıp yani yeni iş yerlerinin açılmasına tekan verin.
1: Belirtelim ki işletmeye alındığı tarihten 2025 yılının birinci çeyreğinin sonuna kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aracılığıyla 598 milyon ton yani 4,5 milyar varilden fazla petrol dünya pazarlarına ulaştırıldı. Boru hattı Hazar Havzası'nı Akdeniz üzerinden uluslararası pazarlara bağlayan en önemli enerji güzergahlarından biri olmanın yanı sıra bölge ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin genişlemesine, transit imkanlarının artmasına ve uzun vadeli ortakların güçlenmesine de önemli katkılar sağlıyor. Bugün Bakü-Tiflis-Ceyhan yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm bölgenin enerji güvenliği ve ekonomik işbirliğinin temel dayanaklarından biri olarak kabul ediliyor. 20 yıldır güvenilir şekilde faaliyet gösteren bu stratejik proje, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına, enerji ihracatının çeşitlendirilmesine ve uluslararası ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aynı zamanda Azerbaycan'ın ileri görüşlü enerji politikasının, başarılı uluslararası işbirliğinin ve küresel enerji güvenliğine sağladığı katkının en önemli örneklerinden biri olarak önemini koruyor.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ortaklık, sürdürülebilir kalkınma ve yatırım gündemi başlıklı yazıyı sunuyoruz. Azerbaycan'ın bölgesel ekonomik işbirliğinde artan rolünün ve uluslararası finans kuruluşlarıyla başarılı ortaklığının bir başka göstergesi de Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nun 28. yıllık toplantısının bu yıl Bakü'de düzenlenmesidir. Azerbaycan'ın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen toplantı, üye ülkelerin hükümet temsilcilerini, uluslararası finans kuruluşlarının başkanlarını ve finans sektörünün temsilcilerini bir araya getirerek bölgenin ekonomik kalkınma gündeminin ana yönlerini tartışmak için

için önemli bir platform görevi gördü. Görüşmelerin ana konuları bölgesel ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı, yatırım fırsatlarının artırılması,

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil, Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Türkmen mirası, ortak kimliği korumada yeni bir aşama. Küreselleşme bağlamında ulusal kimliğin, tarihi hafızanın ve kültürel mirasın korunması, devletler ve sivil toplum kuruluşları için başlıca faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle çeşitli ülkelerde yaşayan Türkmen toplulukları için bu konu yalnızca kültürel mirasın korunması açısından değil, aynı zamanda tarihi kimliğin, dilin ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından da stratejik önem taşımaktadır. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen 2. Türkmen Mirası Sivil Toplum Dayanışması Forumu

0: Sadece bir başka uluslararası etkinlik değil, Türkmen toplulukları arasındaki ilişkileri güçlendirmek, ortak faaliyet mekanizmaları oluşturmak ve sivil toplumların kapasitelerini bir araya getirmek için önemli bir platform olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda bölgede yaşanan jeopolitik değişimler, Orta Doğu ve diğer bölgelerde yaşayan Türkmen topluluklarının karşılaştığı sorunlar, haklarının korunması, kültürel miraslarının muhafaza edilmesi ve uluslararası topluma doğru bir şekilde tanıtılması için daha sistematik bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Forumun temel mesajlarından biri, Türkmen mirasının yalnızca bireysel toplulukların değil, bir bütün olarak Türk dünyasının ortak manevi zenginliği olduğudur. Bu mirasın korunması, ortak tarihsel hafızayı güçlendirmek, kültürel diplomasiyi geliştirmek ve halklar arasındaki dayanışmayı pekiştirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları, bilim merkezleri, medya ve diğer kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken bu ifadeleri kullandı.
1: Yaşadıkları ülkelerde müxtəlif siyasi rejimlerin baskısına, zülmüne, soyqırımına məruz qalsalar belə Türkmen varlığını orada koruyup saxlayıblar, yaşadıblar ve bilirsiniz onların orada güçlü olması o demektir ki hem de Azerbaycan'ın sesinin orada güçlü, varlığının orada güçlü olması demektir.
0: Azerbaycan'ın bu yönde girişimlerde bulunması tesadüf değildir. Son yıllarda ülkemiz Türk dünyasında insani, işbirliğini, kültürel bütünleşmeyi ve sivil toplumlar arası diyaloğu genişletmeye özel önem vermiştir. Bu politika Türk devletleri ve Türk kökenli halklar arasındaki ortak değerleri korumayı, tarihi mirası uluslararası alanda tanıtmayı ve gelecekteki işbirliği platformlarını oluşturmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak 2. Türkmen Mirası, Sivil Toplumların Dayanışması Forumu, kültürel mirasın korunmasının artık sadece tarih ve etnografya meselesi olmadığını göstermektedir. Bu insani diplomasi, kamu dayanışması ve Türk dünyasının gelecekteki entegrasyonunu belirleyen önemli stratejik yönlerden biridir. Ortak kültürel mirasın korunması, etrafında kurulan işbirliği, Türkmen topluluklarının uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi ve gelecekte ortak çıkarların korunması için yeni fırsatlar yaratabilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.astv.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

kalbimden agam. Ömür ötüp gidince hesret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanıp. Sen hiç de gel düşün.

senle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydak. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin

0: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, cavansan, herden küfüre de, güzelsen değil.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torbağı.

Şeyhi Lider Heydar Aliyev. Alatayı sarı kalırna ki Heydar Aliyevan lazım bir vaktun da hukumatlı hukukunu Azerbaycan dinci tarih kinin vak ildi çiriz bulgadımı daim bilin bun etsigna. Harada savimirdi payava. Niz manalu, niz saya. Heydar Aliyeva har sadava ömür isteje dayıktin. Vini hava din savimir yaşamışına. İnsan vatan din simvol diz elkün har gelere düşüşe day kırar kaytuş. Ancak Heydar Aliyev planet din gil agak diye da girve diz kaç kayı insan di kaykana. Çekhi lider Azerbaycan din tarih de kıymet hava çir hizmet har kalur ayvami daim hal din rikel ala muhtay Heydar Aliyev rikel giday oya. Yisar koyez ala tisvida. İldi Azerbaycan devletin rehberler gızafşıdı. Ama lider Heydar Aliyev'e avur kırarik agak iz. Ama akatay girve dal gacce sadvancıdır. Heydar Aliyev'in hükümet dal kayı kanisu disan tarih çi haltin yisar aldığı hasrette kayı. İldi devlet görün adan avaranval vilik vimpat aldığı tuhay cengir ve uftan vilerin tarihi. Ada Allah kayı kanisu disa kayı bu da layık öpay Sovyetlerin devir diz düşüşçüsü. Ha in isariz Heydar Aliyev'a Sovyet İmperiyadın kevi rejim dizkilik davuna Azerbaycan din suveren valpatal kaluray masava çir hidmet raldi tarih devçin layıklığı çıka kazanmışına. İç eki insan din ayısara avur kırarek gel koydamaz. Viçin vatan ilk vankan daysa insan din. Viçin ülke din tarih div, medeniyat div, edebiyat div, gani bilerdi egel saydi va hürmet saydi anvine kazaydi akurla adal heyran takun mümkün tuş. Heydar Aliyev'an devlet idare avunin alak un, dehirin ha ol, fenomenal rikel alamuk un, insanlar idare avuna avay, bacarak avaktara Sovyet Respublika ayrı galkan vay, veri halk arin patay, çehi kıymetdiz layıkı kunaydı. Heydar Aliyev'az gile kurkardin ehir siftek ileye çiğirciday. Havile ada bayan arnaydır ki Azerbaycan di suveren valgıyla avurla kuluk demokrat edi bazar din ekonomika di inkişafını. Hakni çehi agla unar gile avunu. Ve ahdin sa rekayfizo ki mad idla kuluk ne igin vileldi avarancıdaydı. Heydar Aliyev'a Azerbaycan din cemiyet safarına kaday nesiller batal sivil, milli servet arda omarday sa ülke miras tunu. Adı için vaktunda cehil rehgalaz gelefi tuhay gürüş de sa şumudra qeydnay ki çipaka hayo cehil arya. Gini yıkan cehil riz çina para vini maksadar, vini ekonomik potensiyal avay devlet ülke amanıttadı. Hakikat tane azur nük ödüviş ni utkan nisi budlahayı sarlay görünüz. Ele tuhay islahatrin maştab va yigin val çalakşı tecedaydı. İbr Kaysa Hürün haziya istuva va çilerin islahatar misal kalrun beşidi. Heydar Aliyev va Azerbaycan din ekonomika hkajnı galasan al adan avaran kuniz vilif ilik galay ülkerin hava diz hkaj kuniz rekel kayna. Heydar Aliyev va ink olahrin eliza katuna çehi sabur va sekin vileldi hak nimehtel jiday sayada eti kamaraldi hareket sayı. Gani yokuz Heydar Aliyev'in siyaset davamcısı. Rehberdin siyasi varis İlham Aliyev adam milli inkişaf tükürünün rekiz vafalıya. Çirkede aradat ana digiş vilercize. Bakuda iyi viler lefize. Arhitektura din akunar madni iyercize. Rayon resfizay rekiz gün güne kutunuva. Hürerec iyi mektebar. Ayal renk olerisigzua. İnsan diz siyi kolaktay karhanaya rakayun ekonomik proyektar gerçek arun ülkeden rehber din dikkatli layık gerekta amazan.

Heydar Aliyev çəxi kas yarğal akoday liderdir. Ada viçin ömür xayı xalq tiz baxşınu, viri devir xalq tiz xidmətinu. Ada Azərbaycan kevi kamar aldı vilik tuxuzay. Çəxi liderdi Azərbaycan Respublikadın prezidentdir devirdə çi xalqtin adet artıqırına. İl din, İslam din, kultura din, çeşne yar, dirmiski yar, tarih din, arhitektura din, gümbet har, ziyaret gahar, tükörne galkay, Eliza Kuday kırar, Sadiq Vilin misali. Azerbaycan din gelecek strategiye çizuay lider Heydar Aliyeva, veri cemiyat seferber auna düzre pizgana. Qenin yukuz Çin'a veri cetin vilir kuluk tunuva, Çin'a ayamdar Azerbaycan devlet avaran kuna. İyi devir işemişse. Çekil lider Heydar Aliyeva Azerbaycan davay halkların çipin milli tarih har, hayıç alar, literatura yar, kultura ve haru senat har, adet har hün ve vilik tuhuniz harç avuz destek ganoay diye. Lider Heydar Aliyeva'n patay Azerbaycan da her birin tehsil din, sistem vilik tuhuniz ve mehkem arınız il din dikkat günün neticedir ki adan inisiyativa daldi, anzur nüküdüşni, tuhan nisus adlayı suz bine ezigay, Cemşid Nakhçıvanskidin torcek koy internet mektep, anzur ödüyüşünü otkandiz erdilayısız lider Heydar Aliyev'in serin cemdaldi.

Ацай медени Исавай Қарабағ музыка дин моғам дин макан кезни машхури. Қарабағ дин музыка дин асирал халқна вичин адет хадава. И музыка дин санатта моғам ри халқ дин манири, үлери ашуқрин тикурин рини ил дин чиқақасы. Секудлахай асирлай ил кутуна сифте шушада, ахпа ағдам да профессионал театр арадалатан ва Аллахнуа. Қарабағ дин цунг ол Қарабағ кете далди, берде дин нан ки специфик түн ралди, Tafavat Lukhanoy'di. Hakkın hiçbir iyer bilildi heyran arzay. Arhitektura din gümbetar, miskiyar, sarayar, kilisayar, mebedar, mehberayar ve masaborik el huntavun mümkün tuş. Qarabağda arheoloji gümbetirlay gayri gızak Hristiyan gümbetarını çağanı. Ekdin Gümbetral, Qarabağdin Berdi, Ağcabedi, Ağdam, Fizoli, Ağderi'da Hakni Laçin ve Kelbecer dani düşüşen o. İbr Kaypara maşhur bur Genceser, Amaras, Yelisey ve Xocavend mebedari. Qeydin ki, Alban Rizdağlıq Hristiyandin Gümbetar, Azərbaycandin Masaçıqayranı Qebele, Naxçıvan, Mingeçevir, Qazaq, Tovuz, Şamakhidan ava. Qarabağdiz Haqiyaz Azərbaycandin Konservatoriyel huzu. Allah onlar vay Qarabağ din mani darar sa Azerbaycan da va Rusya da Raqesh da va Avropa din ülkeleri çizay Hacı Hüsü Meşedi İsi Bülbülcan Xanlıq Şükür Seyid Şuşinski Zabul Qasım Xan Şuşinski Ebülfez Aliyev va Masamani dari Moğam Mektəb Vilik Finiz Behergenu Orvan vay Tardin Ustad Sadıqcan Sifte Tar Xural Qunayağay Alay Ayam din Azerbaycan din Tar yaratmış adıqanı Görünlay adan senet masad burada umarno. Qarabağda Çexikanvay Uzeyir Hacı Beyli, Azərbaycan din kompozitor bilin mektep din bini etigaydi. İhtin faktari qalurzu ki, çiban bu bayri, anzur isar aldı inçilil ümürno. Medeni adetar, qalubar aradizğana nesil rilay, nesil ral rakurno. Qenin yukuz Ali Qilin komandan İlham Aliyev elevaz in qadim medeniyet din makan Ermeni din pasukay xukudlu. Qarabağ Azərbaycaniye.

Kaç ne yersen kaçaram, uç ne yersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Azerbaycan'ın stratejik enerji projesi olarak başarıyla faaliyetini sürdürüyor. Başlıklı konuşma. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ortaklık. Sürdürülebilir kalkınma ve yatırım gündemi konulu yazı. Türkmen mirası, ortak kimliği korumada yeni bir aşama adlı konuşma.

0: Merzevi, Ali Başkaman'dan İlham El.
1: Binal Halk Radyo, milyonların

Bakü-Tiflis Ceyhan Azerbaycan'ın stratejik enerji projesi olarak başarıyla faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan'ın petrol stratejisinin en büyük başarılarından biri olan Bakü-Tiflis Ceyhan ana ihracat boru hattı artık 20 yıldır Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründen çıkarılan petrolü güvenli ve kesintisiz şekilde dünya piyasalarına ulaştırıyor. Bu büyük enerji koridoru ülkenin ekonomik gücünün pekiştirilmesinde, uluslararası itibarının artmasında ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda Bakü-Tiflis Ceyhan Azerbaycan'ın güvenilir bir enerji ortağı olarak konumunu daha da güçlendirerek ülkenin küresel enerji piyasasındaki stratejik önemini artırıyor. Bakü-Tiflis Ceyhan projesinin fikir babası Azerbaycan'ın ulu önderi Haydar Aliyev'dir. Onun belirlediği yeni petrol stratejisinin temel hedeflerinden biri, Azerbaycan petrolünün çeşitlendirilmiş ihracat güzergahları aracılığıyla dünya piyasalarına ulaştırılmasıydı. Ulu önderin siyasi iradesi sayesinde 1999 yılında Bakü-Tiflis Ceyhan projesine ilişkin temel devlet arası anlaşma imzalandı ve projenin hukuki altyapısı oluşturuldu. Bu proje yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda jeopolitik bakımdan da bölgenin geleceğini şekillendiren stratejik bir girişim olarak tarihe geçti. 2002 yılında Sengeçal Terminali'nde boru hattının temeli atıldı. 2003 yılında inşaat çalışmalarına başlandı. Proje Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde başarıyla tamamlandı. 2005 yılında hatta ilk petrol verildi. 28 Mayıs 2006 tarihinde petrol Ceyhan Terminali'ne ulaştı. 13 Temmuz'da ise Türkiye'nin Ceyhan şehrinde boru hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Böylece

0: Azerbaycan, bağımsızlık tarihinin en büyük enerji projelerinden birini başarıyla hayata geçirerek uluslararası enerji haritasındaki konumunu daha da güçlendirdi. Uzunluğu 1767 kilometre olan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı bugün Azerbaycan'ın Azeri-Çırak güneşli sahalarından çıkarılan petrolü, Şahdeniz kondensantını ayrıca Kazakistan ve Türkmenistan'dan taşınan ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırıyor. Konuyla ilgili Sokar Midstream Operation İcra Direktörü Ferhan Aliyev'i dinleyelim.
1: Bildiğiniz gibi 2023 yıl Mart ayından Kazakistan nefti'nin transiti Aktao limanından Bakü-Tbilisi Ceyhan boru kemeriyle Ceyhan terminaline başlanıp bu transit ülkemiz için yeni transit gelirlerini artırıp yeni iş yerlerinin açılmasına tekan verir.
0: Belirtelim ki işletmeye alındığı tarihten 2025 yılının birinci çeyreğinin sonuna kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aracılığıyla 598 milyon ton yani 4,5 milyar varilden fazla petrol dünya pazarlarına ulaştırıldı. Boru hattı Hazar Havzası'nı Akdeniz üzerinden uluslararası pazarlara bağlayan en önemli enerji güzergahlarından biri olmanın yanı sıra bölge ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin genişlemesine, transit imkanlarının artmasına ve uzun vadeli ortakların güçlenmesine de önemli katkılar sağlıyor. Bugün Bakü-Tiflis-Ceyhan yalnızca Azerbaycan'ın değil tüm bölgenin enerji güvenliği ve ekonomik işbirliğinin temel dayanaklarından biri olarak kabul ediliyor. 20 yıldır güvenilir şekilde faaliyet gösteren bu stratejik proje, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına, enerji ihracatının çeşitlendirilmesine ve uluslararası ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aynı zamanda Azerbaycan'ın ileri görüşlü enerji politikasının, başarılı uluslararası işbirliğinin ve küresel enerji güvenliğine sağladığı katkının en önemli örneklerinden biri olarak önemini koruyor.

0: Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ortaklık, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yatırım Gündemi başlıklı yazıyı sunuyoruz. Azerbaycan'ın bölgesel ekonomik işbirliğinde artan rolünün ve uluslararası finans kuruluşlarıyla başarılı ortaklığının bir başka göstergesi de Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nun 28. yıllık toplantısının bu yıl Bakü'de düzenlenmesidir. Azerbaycan'ın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen toplantı, üye ülkelerin hükümet temsilcilerini, uluslararası finans kuruluşlarının başkanlarını ve finans sektörünün temsilcilerini bir araya getirerek bölgenin ekonomik kalkınma gündeminin ana yönlerini tartışmak için önemli bir platform görevi gördü. Görüşmelerin ana konuları bölgesel ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı, yatırım fırsatlarının artırılması ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın gelecekteki operasyonel öncelikleriydi. Toplantıda bankanın bölgesel ekonomik entegrasyonunun derinleştirilmesinde, özel sektör gelişiminin desteklenmesinde ve altyapı projelerinin finansmanında oynadığı önemli rol vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev konuşmasında bildirmiştir ki, etkinliğin Bakü'de düzenlenmesinin Azerbaycan'ın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile kurduğu verimli işbirliğinin ve ülkenin bölgesel kalkınma süreçlerine katkısının açık bir örneği olduğunu söyledi. Ona göre Azerbaycan 1994 yılından itibaren banka ile işbirliği yapıyor ve bu süre zarfında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ülkedeki toplam değeri yaklaşık 500 milyon euro olan projelerin finansmanına destek verdi.
1: Karadeniz Ticaret ve İnkişaf Bankı ile Azerbaycan arasında emektaşlığın uzun tarihi var. Biz 94-cü ildən bankla əməkdaşlıq edirik və bu dövr ərzində Azərbaycanda təqribən 500 milyon avroya yaxın müxtəlif layihələr məhz bank tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Bu layihələr çərçivəsində yerli banklarımız vasitəsilə kiçik və orta biznesə verilən dəstəklər əlbəttə ki, ən önəmli layihələr qismində qiymətləndirilə bilər.
0: Toplantıda ayrıca Azerbaycan ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası arasındaki işbirliğinin gelecekteki gelişim perspektifleri de kapsamlı bir şekilde ele alındı. Altyapı geliştirme, yenilenebilir enerji, ulaşım lojistiği, yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki yeni projelerin hayata geçirilmesinin hem Azerbaycan'ın hem de Karadeniz bölgesinin genel ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen toplantı, bankanın yıllık faaliyetlerine ilişkin bir rapor olmanın ötesinde, gelecekteki işbirliği fırsatlarını belirlemek, bölgesel ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etmek için önemli bir platform olarak değerlendirilmiştir.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

0: Türkmen mirası, ortak kimliği korumada yeni bir aşama. Küreselleşme bağlamında ulusal kimliğin, tarihi hafızanın ve kültürel mirasın korunması, devletler ve sivil toplum kuruluşları için başlıca faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle çeşitli ülkelerde yaşayan Türkmen toplulukları için bu konu yalnızca kültürel mirasın korunması açısından değil, aynı zamanda tarihi kimliğin, dilin ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından da stratejik önem taşımaktadır. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen 2. Türkmen Mirası Sivil Toplum Dayanışması Forumu sadece bir başka uluslararası etkinlik değil, Türkmen toplulukları arasındaki ilişkileri güçlendirmek, ortak faaliyet mekanizmaları oluşturmak ve sivil toplumların kapasitelerini bir araya getirmek için önemli bir platform olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda bölgede yaşanan jeopolitik değişimler, Orta Doğu ve diğer bölgelerde yaşayan Türkmen topluluklarının karşılaştığı sorunlar, haklarının korunması, kültürel miraslarının muhafaza edilmesi ve uluslararası topluma doğru bir şekilde tanıtılması için daha sistematik bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Forumun temel mesajlarından biri, Türkmen mirasının yalnızca bireysel toplulukların değil, bir bütün olarak Türk dünyasının ortak manevi zenginliği olduğudur. Bu mirasın korunması, ortak tarihsel hafızayı güçlendirmek, kültürel diplomasiyi geliştirmek ve halklar arasındaki dayanışmayı pekiştirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları, bilim merkezleri, medya ve diğer kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken bu ifadeleri kullandı.
1: Yaşadıkları ülkelerde müxtəlif siyasi rejimlerin baskısına, zülmünə, soyqırımına məruz qalsalar belə Türkmen varlığını orada qoruyub, saxlayıblar, yaşadıblar və bilirsiniz onların orada güclü olması o deməkdir ki, həm də Azərbaycanın səsinin orada güclü, varlığının orada güclü olması deməkdir.
0: Azerbaycan'ın bu yönde girişimlerde bulunması tesadüf değildir. Son yıllarda ülkemiz Türk dünyasında insani, işbirliğini, kültürel bütünleşmeyi ve sivil toplumlar arası diyaloğu genişletmeye özel önem vermiştir. Bu politika Türk devletleri ve Türk kökenli halklar arasındaki ortak değerleri korumayı, tarihi mirası uluslararası alanda tanıtmayı ve gelecekteki işbirliği platformlarını oluşturmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak 2. Türkmen Mirası, Sivil Toplumların Dayanışması Forumu, kültürel mirasın korunmasının artık sadece tarih ve etnografya meselesi olmadığını göstermektedir. Bu insani diplomasi, kamu dayanışması ve Türk dünyasının gelecekteki entegrasyonunu belirleyen önemli stratejik yönlerden biridir. Ortak kültürel mirasın korunması, etrafında kurulan işbirliği, Türkmen topluluklarının uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi ve gelecekte ortak çıkarların korunması için yeni fırsatlar yaratabilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.